dacă vii. Modis çok jirevi. Modis iban çalit. Modis çok jebu jebi.